0: Buranın duvarı sıfır açıyorum Türkiye'yi. Kuralım o. Çok sonra duvar açacak.
1: Pondurmuş da yatayım.
0: Kuralım bana göre altı sarsın. Benim tüp yatayım.
2: Bu ne var?
0: Bakın sessiz, müştah sessiz.